0: birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız.
1: No solo se trataba del Parque Gezi. En el periodo anterior a las protestas había mucho malestar acumulado en la población y la gente dijo basta. En el fondo se convirtió en una lucha por la dignidad humana.
2: Buralarda devrim meydanı. Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi terk edene kadar buradayız. Buradan bir yere gitmeyeceğiz.
3: Geçim Parkı boşaltıldı. Taksim Meydanı boşaltıldı. Ve bu millete teslim edildi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geçim Parkı'nın içini temizledi. Şimdi çiçeklendirmesini yapıyor. Yeşillendirmesini yapıyor. Gerçek çevreciler şu anda ilk başında.
1: La primera vez que escuché que mi marido era acusado de organizar y financiar lo ocurrido en Gezi, pensé que era una acusación disparatada, fantasiosa. No encontraba otra palabra que fantasía.
4: Durante las protestas, llevé al parque un altavoz y una mesa de plástico. Eso y unas galletas fue la única evidencia que recogía el pliego de acusación para demostrar que yo había financiado las protestas.
1: Gezi fue un movimiento social en el que participaron 3,5 millones de personas en casi toda Turquía. Algo así no puede ser financiado y dirigido por una sola persona.
0: Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi.